0: Yayıncı kuruluşumuz VTR Recep Tayyip Erdoğan hakkında 4 bölümlük bir belgesel yayınlıyor.
1: Seit mehr als 20 Jahren prägt die Türkei. Recep Tayyip Erdoğan.
0: Belgesel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylık süreciyle başlıyor ve bugüne kadar geliyor. Belgeselin yönetmenliğini Michael Wech ve Christina Karasu yaptı.
2: Almanya'da herkes bir Erdoğan uzmanı. Buraya tatile geldiğim zaman komşular olsun, akrabalar olsun, herkes bana anlatıyor Erdoğan şöyledir, böyledir. Zaten biliyorlar ama Almanya'daki insanlar çoğu bir sürü şey bilmiyor Erdoğan ilgili ve özellikle neden hala bir sürü insan hem de Türkiye'de hem de Türk-Alman toplumda hala onu destekliyor. Başlangıcı nasıldı, nerede nereye geldi Erdoğan ve Türkiye aslında. Bu yüzden de aslında yapmak gereken bir film.
0: 16 senedir İstanbul'da yaşayan yönetmen Christina Karasu ile belgesel hakkında ayrıntılı bir röportajımız olacak. Gazeteci arkadaşımız Can Dündar da belgeselde Erdoğan dönemi hakkında fikri danışılan gazetecilerden. Kendisiyle de hem belgesel hem de Erdoğan'ın siyasi geçmişi hakkında bir söyleşimiz olacak. Ama öncesinde ikimizden Erkan Aslan'dan belgesel hakkında ayrıntıları alalım. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Recep Tayyip Erdoğan 24 senedir Türkiye'yi yönetiyor, belki de daha doğru tanımıyla Türkiye'ye yön veriyor. Alman kamu yayıncısı WDR çeyrek asıra yaklaşan bu iktidarı yakından inceleyen bir belgesel hazırladı. Bugün ARD Mediatek platformuna yüklenen 4 bölümlük Erdoğan belgeselinin detaylarını Kozmo Türkçe'den Erkan Aslan'la konuşacağım. Erkan, nasıl bir yapım var karşımızda? Sen de bugün izleme fırsatı buldun sanırım.
3: Evet Aydın, dediğin gibi henüz bugün yüklendi Erdoğan belgeseli ARD'nin Mediatek platformuna. Hazırlayan WDR, bunu da belirtelim. Ben de bu sabah hızlıca izleme fırsatı buldum. Tabii Erdoğan belgeselinin Alman kamuoyuna yönelik hazırlandığı vurgulamak lazım. Yani Türkiye'yi zaten takip eden, yaşı da bizim gibi 20'lerde olmayanların hakim olduğu konular daha çok. Belgesel Erdoğan'ın siyasi kariyerini dörde bölmüş. İlk bölüm halkın adamı başlığını taşıyor ve Erdoğan'ın Kasımpaşa gibi nispeten yoksul bir mahalleden çıkıp önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uzanan yolculuğunu ele alıyor. Nasıl bir aileden geldiğini, nasıl bir ortamda yetiştiği, kısacası Erdoğan'ın başbakanlıktan önceki yıllarına mercek tutulmuş halkın adamı bölümünde.
4: Recep Tayyip Erdoğan 20 yılı aşkın süredir Türkiye'ye yön veriyor. Kendi kurallarıyla işleyen bir düzen kurdu. Bugün Recep Tayyip Erdoğan her zamankinden daha güçlü. Peki kim bu adam?
0: Erkan, ben de seslendirme açısından katkıda bulunduğum için vakıfın belgeseli. Bölümün halkın adamı ismini taşımasının bir anlamı da var tabii. 28 Şubat dönemi, başörtü yasakları ve tabii ki Erdoğan'ın o meşhur şiir davası.
3: Evet, Türkiye'de muhafazakar veya dindar kesimin yaşadıkları haksızlıklara önemli bir yer ayrılmış belgeselin ilk bölümünde. Bunun Erdoğan'ın yükselişindeki önemine özellikle dikkat çekiliyor. Belgeselde konuşan önemli isimlerden biri Erdoğan'ın önemli yol arkadaşı Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklam danışmanıydı Olçok. Seçim kampanyalarının önemli ismiydi ve hatırlayacak olursak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürülmüştü Boğaziçi Köprüsü'nde. Eşi Nihal Olçok, Türkiye'deki dindar kesimin kendisini o dönem Erdoğan'la nasıl özdeşleştirdiğini anlatmış.
5: Bir başörtü mağduruyum aynı zamanda. Türkiye'de ben okuyamadım. Başörtü yasakları vardı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan aslında bizim için bir devrim niteliğindeydi. Hepimiz tek bir vücut olduk. Yani herkes Erdoğan'dı o dönemde. Çünkü biz kendi duygularımızı Erdoğan üzerinden projekte ediyorduk. Bu önemli bir şeydi. Özgürlüğün tanımı gibiydi bizim için.
0: Evet, özgürlüğün tanımı gibiydi olarak ifade ediyor Nihal Olçok, Recep Tayyip Erdoğan 90'lı yıllarda muhafazakar kesim için anlamını.
3: Nihal Olçok'un söyleşisi oldukça başarılı olmuş bence, bunu da belirteyim. İkinci bölüm haliyle birincinin bittiği yerden devam ediyor. Erdoğan'ın şiir davası nedeniyle yaklaşık 3 ay tutuklu kalması, AKP'nin kuruluş yılları ve 2002 Kasım seçimleriyle iktidara gelişi, tüm engellere rağmen adını taşıyor belgeselin ikinci bölümü. Özellikle de hapse atılmasının siyaseten elini nasıl güçlendirdiği vurgulanıyor. Bunun altını çizenlerden biri de Erdoğan'ın önemli yol arkadaşlarından eski meclis başkanı Bülent Arınç.
6: Onu cezaevine atanlar ne büyük bir hata yaptıklarını herhalde şimdi anlıyorlardır. Yani haksızlığa uğramasından dolayı herkes Tayyip Bey'in yolunu takip etmeye başladı.
0: Erkan, şimdi biz hatırlıyoruz tabii, Erdoğan'ın partisi AKP ile iktidara gelmesi de engellerle doluydu. Tabii başbakan olarak iktidardaki ilk yılları da.
3: Evet, iktidarın ilk yıllarında yaşadığı engellere değiniliyor kronolojik olarak ikinci bölümde. Ordu, yargı ve devlet bürokrasisinde karşılaştığı zorluklar, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 367 krizi, Anayasa Mahkemesi'nin açtığı kapatma davası bu bölümün konuları. Ve tabii Erdoğan'ın bu engelleri, daha doğrusu eski devlet yapısını aşmak için seçtiği yol da. O da Ergenekon davası olarak karşımıza çıkıyor belgeselde.
0: Ve tabii ki Erdoğan Ergenekon balyoz davası süreciyle eski devlet yapısını tasfiye ettikten sonra giderek gücünü ama özellikle de popülerliğini pekiştiriyor sonraki yıllarda.
3: Evet, evet. Üçüncü bölümde tam da bu yüzden gücünün girdabında başlığını taşıyor bu sebeple. Aslında popülerliğini demek lazım. Zira 2011 seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaşıyor Erdoğan. 2010'da başlayan Arap Baharı'nın önemli figürlerinden birine dönüşüyor. Ayaklanmaların yaşandığı Orta Doğu ülkelerinde bir süperstar gibi karşılanıyor, ilahlaşıyor adeta. Yine 2010 senesinde meşhur 12 Eylül referandumuyla anayasada önemli değişiklikler yaparak özellikle yargıyı etkisi altına alıyor. Fakat hesaba katmadığı bir şey var. O da 2013 yılında patlak veren Gezi ayaklanmaları.
0: Önemli bir sekteye uğruyor Erdoğan'ın yükselişi o dönem.
3: Aynen öyle ve Türkiye için oldukça sancılı bir 5 yılın kapısı aralanıyor bunun ardından. Gezi'den kısa bir süre sonra yolsuzluk soruşturması başlatılıyor Başbakan Erdoğan ve yakın çevresine yönelik. 17-25 Aralık operasyonları olarak tarihe geçti bu süreç. Her gün çok sayıda ses kaydı dökülüyor ortaya. Ancak Erdoğan bu krizi de lehine çevirmeyi başarıyor. Operasyon Gülen Hareketi tarafından iktidarı devirmek için yapıldı tezini savunuyor kamuoyunda ve çok geçmeden bir karşı hamle başlatıyor.
0: Fethullah Gülen Hareketi'ni tasfiye etmeye başlıyor bir şekilde devletin içinden.
3: Aynen öyle, ancak Türkiye'de sular durulmuyor tabii ki. 2015 yılında iki seçim, bu iki seçim arasında sivillere hedef alan terör saldırıları ve nitekim 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle sonuçlanıyor bu karanlık süreç. 15 Temmuz'un arkasında da Gülen cemaatinin olduğunu düşünüyor devlet ve Gülenciler artık devletten değil ülkeden tasfiye ediliyor. 15 Temmuz haliyle bir milat olarak yer alıyor belgeselde. Erdoğan bundan sonra nasıl otokratik bir lidere dönüştüğü aktarılıyor. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlar son bölümün konusu. Dokunulmaz adını taşıyor son bölüm.
0: Evet, darbe girişimi tek adam sistemi olarak tanımlanan anayasa değişikliği ve 2018'de yeni sistemle yapılan ilk seçim.
3: Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü otokratik sistemi nasıl inşa ettiği belgeselin son kısmında ele alınmış. Erdoğan'ın bugün elinde tuttuğu güçle Atatürk'ten sonra Türkiye'nin en güçlü ve en uzun süre görevde kalan lideri olduğu öne çıkarılıyor. Türkiye'yi bu 23 yıl içinde nasıl dönüştürdüğüne yer veriliyor yapımını VDR'in üstlendiği Erdoğan belgeselinde. Belgesel hem Almanca hem de Türkçe olarak yüklendi ARD Mediatek platformuna. Almanca bilmeyenler de izleyebilir yani.
0: Çok teşekkürler Erkan verdiğin bilgiler için. Şimdi stüdyomuzda belgeselin yönetmenlerinden Christina Karasu var. Christina, hoş geldin.
7: Hoş buldum.
0: Christina, sen 2010 senesinden bu yana Türkiye'de yaşıyorsun. O yüzden Türkçe röportaj teklifimizi de geri çevirmedin. Çok sağ ol. 16 senedir sen Türkiye'deki rejimi de takip ediyorsun. Nasıl doğdu 4 bölümlük bir Recep Tayyip Erdoğan belgeseli çekme fikri?
7: Açıkçası VDR bu fikri ortaya koydu ve sonra farklı prodüksiyon şirketleri sordu. Biz de bir teklif verdik. Michael Weh, benim yönetmen ve ben. İlk başta biraz çekindim. Dedim acaba yapılabilir mi böyle bir film bu zamanlarda? Giderek daha baskıcı bir rejim var. Daha zor şartlar altında çalışıyorlar gazeteciler Türkiye'de. Sonra dedim hayır demek mümkün değil dedim. Aslında şu anda tam yapmak gerekiyor böyle bir film. Özellikle Almanya'da herkes bir Erdoğan uzmanı. Buraya tatile geldiğim zaman komşuları olsun, akrabalar olsun herkes bana anlatıyor. Erdoğan şöyledir, böyledir zaten biliyorlar ama Almanya'daki insanlar çoğu bir sürü şey bilmiyor Erdoğan ilgili. Ve özellikle neden hala bir sürü insan hem de Türkiye'de hem de Türk-Alman toplumda hala onu destekliyor. Başlangıcı nasıldı, nerede nereye geldi Erdoğan ve Türkiye aslında. Bu yüzden de aslında yapmak gereken bir film ve şey düşündük Michael ve ben. Biz ön yargısız mümkün kadarıyla bir film yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten önceden düşündüğümüz, gördüğümüz şeyleri bir kenara koyup gerçekten bu adam kimdir, hedefleri neydi, şu anda hedefler nedir vesaire. Gerçekten bütçe altına incelemek istiyorduk.
0: Şimdi biliyorsun Recep Tayyip Erdoğan hakkında çekilmiş birçok belgesel var, yazılmış birçok kitap var. Sizin belgeseli diğerlerinden ayıran nedir?
7: Aslında Türkiye'de var bir sürü belgesel, Alman medyasında çok fazla yoktur incelediğimiz zaman. Ya belki yarım saatlik, 40 dakikalık belki belgeseller var ama daha çabuk anlatıyorlar ve özellikle son senelere ele alıyorlar. İlk senelere o kadar detaya girmiyorlar. Türkiye'de belgeseller genelde Erdoğan ilgili taraflıdır. Ya da böyle biraz propaganda tarzında, Erdoğan bizim güçlü liderimiz, bizim Türkiye yeni zirveye taşıyan adam diye. Ya da Erdoğan baştan itibaren kötüydü, otoriterdi, bizim ülkeyi mahveden böyle muhalef belgeseller vardır. Bu yüzden dedik biz gerçekten arşivleri gerçekten aylarca araştırmak istiyoruz. Nasıldı ve Erdoğan'ı yakından tanıyan insanları bulmak istiyoruz. Bizimle konuşurlar mı acaba diye merak ettik. Seyirci kendisi bir düşünsün. Acaba hep böyle miydi? Sonra böyle mi oldu? Türkiye için bir sürü iyi şey yaptı mı, yapmadı mı? Yorum biraz seyirciye bırakmak istiyorum.
0: Yorumu
7: istiyorduk.
0: Seyirciye bıraktınız. Şimdi sen de söyledin, Erdoğan'ın yakınındaki insanlarla da röportaj yapmaya çalıştık. Mesela Bülent Arınç konuşmuş, AKP'nin kurucularından kendisi. Başka hangi isimlerin kapılarını çaldınız?
7: Açıkçası ilk başta biraz şüphelendim. Acaba Erdoğan yakından tanıyan insanla bizimle konuşur mu? Ve bir sürü insan da reddetti röportaj teklifimiz.
0: Mesela?
7: Özellikle yani diyemiyorum ama hem de AK Parti kurucularından bir sürü insanla hepsini sorduk. Çoğu insan reddetti, hem de hala ona yakın olan hem de ailesinden vesaire. Ama bir sürü çok ilginç insanla bulduk. Senelerce ona çok yakından takip eden, özellikle mesela Turhan Çömez. Çoğu Türkler şu anda onu muhalif İYİ Parti milletvekili olarak tanıyorlar ama çok erken senelerde Erdoğan özel kalem müdürüydü ve doktor olarak da onu da tanıyordu.
0: Arkadaş, ve sürekli Erdoğan'ın yanındaydı.
7: Hep yanında. Zaten arşiv görüntülerde bunu görüyorduk ilk seneler. Sürekli onun arkasında duruyor. Gerçekten yakındı ve o röportaj kabul edenlerin ilk adamdı galiba. Herhalde 4-5 saat röportaj yaptık onunla ve gerçekten çok açık konuştu. Neden ilk senelerde onu desteklediğini, sonra neden AK Parti'den ayrıldığını ve şu anda neden öbür tarafta durduğunu. Sonra ikinci röportaj kabul eden Nihal Olçok. O da çok ilginç bir insandır. Çünkü hem de 90'lılardan itibaren Refah Partisi üyesiydi, gençlik kollarından. Erdoğan o zamandan itibaren tanıyor, takip ediyordu. Hayrandı da onun belli. Hem de onun eşi şu anda zaten rahmetli Erol Olçok, Erdoğan'ın çok ünlü efsane kampanya müdürüydü ve o Erdoğan imajı aslında çizdi. Özellikle AK Parti'nin ilk senelerde bu yeni AK Parti logosu çizdi, imajı çizdi vesaire. Ve Nihal Olçok belli ki, röportajda da belli oldu, hep yanında, çok yakından takip ediyor Erdoğan'la birlikte, farklı seyahatler de ediyorlar da ailece. Ve bir noktada o da bir kopuş yaşadı. Sonra bir muhalif parti o da kurmuştu. Ve bu iki röportaj yaptıktan sonra şey düşündük, tamam yapabiliriz bu film.
0: Belgeselde Erdoğan'ın idealistik bir siyasetçiden tartışmalı bir güç figürüne dönüşümünü izliyoruz aslında 4 bölüm boyunca. Şimdi sen de 16 senedir Türkiye'de yaşıyorsun ve tamamen içindesin o rejimin. Senin gözünden nasıl bir siyasi figür Recep Tayyip Erdoğan?
7: İlk defa 2008 Türkiye'ye geldim ve çok canlı bir toplum vardı. Ve Erdoğan'ı sevmeyen bile o zaman takdir ediyordu. Çünkü çok cesur bir şekilde bir sürü reformlarla yola çıktı. Azınlıklarına yeni hakları tanıdı. Avrupa'nın kapısı çalıyordu. Mesela o zaman Taksim'de sürekli her cumartesi günü protestolar vardı. Farklı gruplar, farklı şeyler için eylem yapıyordu. Ve hiç kimse umurunda değildi, normaldi. Ve Türkiye iyi bir yola gidiyor, bir izlenim vardı. Tabii ki tartışmalı konular o zaman da vardı. Hem de bir sürü insan, özellikle Kemalist kesimleri onu İslamcı olarak çizmeye çalışıyordu ama toplumun çoğu, yani bak ekonomi iyi gidiyor, daha güzel bir hayat sürüyoruz, bütün dünyadan insan geliyor, imaj çiziyordu. Ve biz tabii ki o zaman şey düşünüyorduk, acaba nasıl bir insan. Ve o zaman Abdullah Gül de vardı Cumhurbaşkanı olarak. Sanki Erdoğan ve Abdullah Gül iyi polis kötü polis gibi oynuyordu. Gerçekten Türkiye'nin çok genç ve çok hareketli bir toplumunu izleyip bambaşka bir Türkiye'ydi. Sonra giderek daha otoriter, daha öfkeli bir lider dönüyordu. Ve artık mesela reportajda bir sürü AK Parti kurucularıyla konuştuk vesaire. Dediler ki ilk senelerde Erdoğan gerçekten farklı yorumları açıktı. Tartışabilirdik. Herkesi çok iyi dinliyordu. Tamam diyordu. Hatta Gezi Park'ta bile bir omdusmanı görevlendirdi ve omdusman gerçekten bir rapor ortaya koydu. Çok fazla şiddet, polis çok fazla şiddet kullanmış ve Erdoğan kabul etmiş bunu. Yani diyor bize reportaj veren, yani bugün mümkün değil, böyle bir rapor bile mümkün değil. Şu anda mesela herhangi ufak Taksim'de bir protesto olursa, Taksim'i bırak, öbür semtleri, yakın olan semtlerin hepsini polis ablukalarının altına alınıyor. Ben orada oturuyorum, eve bile gidemiyorum. Polisle yavrularıyorum. Orada oturuyorum, çocuğumla eve gitmek istiyorum. Yani her iki pazar biri
0: böyle, yollar ve her şey kapanıyor diyorsun.
7: Yollar kapanıyor, metrolar kapanıyor, turistler gezemiyor. Neden? Belki 100 kişi bir protesto etmek istiyor. Böyle bir korku demek ki varmış.
0: O zaman anladığım kadarıyla senin gözünde de başta reformcu olan bir siyasi lider daha sonra gitgide otoriteleşti. Özellikle geçtiğimiz son senelerde onu sen de gözlemledin diyorsun. Şimdi 1,5 seneden fazla sanırım uğraştınız bu belgesel için. Çok farklı bilgiler de edindiğine inanıyorum. O yüzden senin gözünden bir yorum almak istiyorum. Erdoğan'ın radikalleşmesinde ve otoriterleşmesinde mesela Avrupa Birliği'nin Erdoğan'a ve Türkiye'yi kapılarını kapatmasının sebep olduğunu diyenler var. Sen ne diyorsun?
7: Bunu çok tartıştık. Yani gerçekten ve büyük soruların birisiydi. Acaba Erdoğan gerçekten Avrupa Birliği'ne girmek istiyor muydu Türkiye ile? Yoksa bunu bir blöf miydi? İnsanları kendi sayfasına almak için, tarafına almak için. Bu yüzden o zaman Avrupa Birliği'ne aktif olan siyasetçiler, mesela Martin Schulz ile hem de Türkiye raporuydu 90 yılların itibaren, sonra da Avrupa Parlamentosu'nun başkanıydı. O çok yakın çalıştı, ya da John Asselborn, eski Luxemburg Dışişleri Bakanı. Ve dediler ki o zaman gerçekten çok emek vermiş Erdoğan. Her şey yapmış Brüksel'in talep ettiğini. Ve önceki iktidarlar bu yolu başladılar. Ama bu hızla, bu çalışkanlıkla kimse bunu yapmamıştı. Fakat özellikle Merkel-Sarkozy iktidarı geldikten sonra baştan, yok biz aslında böyle özel bir ortaklık yeter, Türkiye alamıyoruz. Gerçekten bir hayal kırıklığı uğramış Türkiye ve bir kırım noktası olabilir. Tek bu zannetmiyorum. Ama gerçekten provokatif bir eylemlere başvurmuş sonra diye anlatıyorlar. Diğer tarafta Turhan Şümes de çok ilginç başka bir yorum yaptı. Dedi tamam, Avrupa almayabilir seni, kapı kapatabilir, ama bu reformlar sadece Avrupa Birliği için yapmıyorsun ki, kendi halkın için yapıyorsun. O yüzden niye bıraktın bu reformları yapmaya, insan hakları, basın özgürlüğü vesaire vesaire.
0: Şimdi belgeselin bir bölümünde Almanya'da yaşayan Türklerin de Erdoğan'a olan ilişkisini sorguluyorsunuz. O konuda da farklı röportajlar söz konusu. Almanya'da yaşayan Türklerin Erdoğan'a bakışını araştırırken onların verdiği hangi argümanlar dikkatinizi çekti ya da sizi belki de şaşırttı?
7: Belli ki Erdoğan görmüş ilk defa belki bir siyasetçi olarak buradaki yaşayan Türkler, özellikle gastarbeiter, yani işçi olarak gelen belki biraz muhafazakar olan kesimi. Yani Türk siyasetçiler önceden pek ilgilenmemiş onlara. Alman siyasetçiler zaten ilgilenmemiş onlara. Yani iki ülke arasında kalmışlar ve ilk defa birisi, ha sen varsın, sen değerlisin, sen bizdensin, iyi ki varsın diyen bir siyasetçi olmuş. Aslında çok akıllı bir siyaset. Hatta şeyi de araştırmaya da şey yaptık, yani Erdoğan'ın Almanya üzerindeki etkisiyle buradaki bir sürü Türk'le daha muhafazakar bile olmaya başlamış, ya da onların çocuklar daha seküler olmadan yerinde yine dini değerler üzerine vesaire yaşamaya başlamış. O da çok ilginç oldu bizim için, ama bunu tamam sen bizdensin çok etki yaratmış. Hem de bunu da sık sık duyuyorum. Mesela Türkiye genel gelen tatil için özellikle Türk Almanlar diyor ki benim köyümde şu anda çok güzel yollar var. Yeni okul yapılır. Hastane çok güzeldir. Köprüler harikadır. Havaalanı çok şık. Almanya'da böyle havaalanı bile yok vesaire. Bir değişim gözlemlediler ve çok gurur da diyorlar. Fakat günlük hayatı yaşamıyorlar Türkiye'de. Hayat pahalılığı, eğitim sisteminin sıkıntıları, baskılar vesaire ya da hukuk sisteminin büyük sıkıntıları. Uzaktan Türkiye ve şu andaki hali, Türkiye'nin halini çok sevebilirler. Hatta Erdoğan'a yakın televizyon programını izleyip bütün gün ne kadar güzel bir ülke diyebilirler ve gurur diyorlar memleketine. Fakat gerçekten Türkiye'de yaşayan, bu baskı altında yaşayan insanların yorum farklı olabilir.
0: Bugün yani 29 Haziran'dan itibaren belgeseliniz hem Almanca hem Türkçe olarak yayınlanacak. Hatta ARD Medyatek üzerinden de izlenebilecek. Şimdi sence Türkiye'deki ve Almanya'daki izleyiciler diziyi farklı şekillerde mi değerlendirirler? Yani hangi tartışmaların ortaya çıkmasını bekliyorsun?
7: Eminim. Tabii ki biz çok düşündük. Kimin için yapıyoruz bir filmi? Tabii ki Alman seyirciler için de anlatmak gerekiyor. Çünkü çoğu insanlar bir sürü şey bilmiyor. Atatürk kimdi? Askerlerin Türkiye'deki etkisi neydi 90 yıllarına kadar? Hangi darbeler yapılmış? Erdoğan hangi kesimden geliyor? Şunu bunu bir sürü çok temel bilgi anlatmamız gerekiyordu. Bu belki Türk bir seyirci için çok önemli değil. Zaten biliyor bu tür bilgileri. Almanya'daki yaşayan Türk toplumu kutuplaşmış ya da Erdoğan çok severler ya da hiç sevmezler. Zaten Almanya geldiğim zaman bakkalda Türk bir satıcı gördüğüm zaman hemen soruyor bana Erdoğan'ın üzerine ne düşünüyorsun? Direkt soruluyor bana ve bu yüzden bir taraftan bu konuya baktığı zaman bir şey hep eksik kalıyor. Biz de mesela 1,5 sene Erdoğan üzere araştırdık ve hala gerçekten anladı mı, bütün tarafları gördük mü, hala sürekli benim öbür yönetmen ile Michael ile hala tartışıyoruz. Umarım hem de Türk seyirciler, ki Erdoğan zaten senelerce takip eden insanlar, hem de Erdoğan pek fazla tanımayan, sadece bazı haberlerden görmüş olan Almanlar belki biraz daha derine inmeye fırsatı olur.
0: Beyder'de 29 Haziran'dan itibaren yayınlanacak 4 bölümlük Recep Tayyip Erdoğan belgeselinin yönetmenlerinden Kristina Karasu sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Kristina.
7: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Erdoğan döneminin basın özgürlüğü ve muhalifler üzerindeki etkisini doğrudan yaşamış gazeteci arkadaşımız Can Dündar var şu anda hattımızda. Hem kişisel deneyimlerini hem de belgeselde ele alınan Erdoğan portresini konuşacağız. Merhabalar Can.
8: Merhabalar Aydın, iyi yayınlar.
0: Şimdi Can, sen bu belgeselde hem gazeteci hem de Erdoğan döneminin doğrudan tanıklarından biri olarak yer alıyorsun. Şimdi kameranın karşısına geçtiğinde aklından ilk geçen şey neydi? Neticede bu rejimin mağdurlarındansın. Nasıldı senin için? Kendi yaşadıklarını unutup bir gazeteci kimliğiyle mesafeli yanıtlar verebildin mi röportajda?
8: Çok zor, çünkü aslında hissettiğim şey şuydu. Ya hepimizin hayatını belirleyen bir insandan bahsediyoruz. Burada geldiğimden beri aslında Almanya'ya yaşadığım en büyük sıkıntı mesafe meselesi. Yani burada elbette siyasilerle gazeteciler arasında bir mesafe olmak mesleğin özünde var. Ama eğer o siyasetçi seni hapsettirdiyse, eğer o siyasetçi seni sansürlediyse, seni hedef gösterdiyse ve bugün sen o yüzden sürgünde yaşamak zorunda kalıyorsan, burada mesafeyi korumak bir hayli zorlaşıyor tahmin edeceğin gibi. O yüzden yani hem bir gazeteci olarak tarafsız bir gözle izlemeye çalıştım, hem de bütün bir ülkenin, bütün tarihini değiştiren, tarihin akışını değiştiren bir insana duyduğum öfkeyle izledim açıkçası.
0: Şimdi belgeselde, 4 bölümlük belgeselde Erdoğan'ın uzun siyasi yolculuğu anlatılıyor. 1994'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığıyla başlıyor. Sonra Erdoğan'ı reformcu olarak görüyoruz ve ondan sonraki dönemine de tanık oluyoruz belgeselde. Sen bütün bu dönemleri kendin de birebir yaşadın, Türkiye'deydin, yakından takip ettin. Sence kırılma noktası neydi? Yani nasıl reformcu bir siyasetçi sonradan otoriter bir rejim kurma noktasına geldi? Ne zaman değişti Erdoğan?
8: Ben bu söyleme biraz mesafeliyim. Yani belgeselde de onu hissettim. 2 bölüm iyi Erdoğan, 2 bölüm kötü Erdoğan yapmışlar. Ben bu iyi Erdoğan meselesinde biraz yanıltıcı olduğunu düşünüyorum işin. Yani sanki her şey yolundaydı, gerçekten reformcu bir liderle karşı karşıyaydık ve birden bir kırılma oldu ve ondan sonra her şey Bülent Arınç'ın deyimiyle kimyası değişti mi diyor, yani öyle bir ifade kullanıyor. Kısmen doğru, hakikaten Gezi bence de çok önemli bir kırılma noktası, ama Erdoğan'ın öncesinde de tam bir reformcu lider olduğu çok tartışılır. Yani bütün çeyrek asırlık iktidar süresi boyunca Erdoğan önündeki engelleri aşmanın gerçekten makyavelist yöntemlerini buldu. Ve bunlar arasında işte reformcu bir lideri oynamak, liberal bir lideri oynamak, zaman zaman tavizler verip zaman zaman işte Avrupa'yı arkasına alacak adımlar atmak vesaire gibi. Bunlar hep taktik adımlardı ama strateji aslında bugünkü Erdoğan'ı yaratmaktı. Baştan beri böyleydi. Yani ilk İstanbul Belediye Başkanı olduğundan beri bence böyleydi. Gezi de daha büyük bir şey yarattı. Yani iktidarının çok daha büyük bir tehdit altında olduğunu fark edip gaza bastı. Ve hani Gezi'den önce de milyonlarca insan protesto mitingleri yapıyordu. Cumhuriyet mitinglerini vesaire hatırlarsanız. Nitekim Gezi birikmiş bir öfkenin patlamasıydı. O yüzden ben bu reformcu Erdoğan efsanesinin biraz batıya şirin görünmek, biraz Türkiye'deki liberallerin desteğini almak için bir makyaj çalışmasından ibaret olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi sen de yıllardır Almanya'da yaşıyorsun ve Türkiye'yi dışarıdan gözlemliyorsun. Mesafe kazanmak Erdoğan ve Türkiye siyasetine bakışını değiştirdi mi senin?
8: Biraz daha kuş bakışı bakma şansı veriyor. Nitekim dün belgeseli izleyince onu da hissettim. Yani biraz daha genel hatlarıyla bakmak bir. İkincisi daha bir dünya

0: desteği hem merkezin çöküşü o dönem hem elbette sol içi rekabet nasıl Erdoğan'a hizmet etti onu görmek lazımdı.
1: Şimdi belgeselde bir de Erdoğan'ın iktidarını koruma becerisi ve siyasi sezgisi de ele alınıyor. Onun en büyük siyasi gücünün ne olduğunu düşünüyorsun? Yani karizması mı, devlet üzerindeki kontrolü mü yoksa toplumun farklı kesimlerini okuyabilme yeteneği mi?
0: Siyasi güdülerin ben çok önem taşıdığını düşünüyorum. Yani her belgeselde izleyince bir kez daha şapka çıkarıyorsun. Her tökezlediğinde, her düştüğünde daha güçlere çıkmak inanılmaz bir siyasi güdü gerektiriyor diye düşünüyorum. Yani oğlunla bir para gizleme telefon konuşması yapıyorsun. Buna bir bahane bulacağına dinleyenleri suçluyorsun. Ya da işte bir darbe teşebbüsü atlatıyorsun. Oradan daha güçlü çıkıyorsun. Gezi'de insanlar öldürülüyor senin emrinde ama onu bir avantaja dönüştürüyorsun. Yani buralar hakikaten nasıl bir liderlikle, nasıl bir siyasi öngörüyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Onun dışındaki tabii otoriterlik vesaire hepsi var ama bence o sezgiyi, koku alma yeteneği ve onu kendi çıkarı için kullanma büyük beceri.
1: Son olarak belgeselin temel sorularından birisi de şu. Erdoğan neden hala iktidarda? Sen bu soruya nasıl bir cevap verirsin?
0: Yani tek bir cevap zor ama kişisel yetenekler öne çıkıyor burada tabii. İkincisi dediğim gibi koşulları kendi lehine değiştirme kapasitesi. Üçüncüsü uluslararası iklimi doğru okuma ki bugün de çok net görüyoruz ve onu kendi yararına kullanma. Kendisi zayıfladığı anda rakibi kendini güçlendirmek yerine rakibi de zayıflatma yoluna gitmek ki son Kılıçdaroğlu operasyonu bunun en iyi örneklerinden biri. Ve tabii bir yandan da şöyle düşünelim. Yani meclise, hükümete, yargıya, medyaya, orduya, polise, mafyaya, üniversiteye, iş alemine hükmeden birinin hala niye güçlü olduğunu sormak biraz bence garip bir durum. Yani günümüz otokrasilerinin aslında ne kadar kolay yönetilen rejimler olduğunun da bir örneği bence Erdoğan.
1: Can Dündar, Erdoğan belgeseli hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Can.
0: Ben teşekkür ederim.
1: VDR'in 4 bölümlük Erdoğan belgeselini 29 Haziran yani bugünden itibaren ARD Mediatek üzerinden bulup izleyebilirsiniz. Belgeseli sadece Almanca değil Türkçe izleyebilme imkanınız da söz konusu. Biz de bugün Kozmo Türkçe olarak bu belgesele yer verdik. Ekibimizden Erkan Aslan bize belgesel hakkındaki ayrıntıları iletti. Sonrasında yönetmenlerinden Christina Karasu konuğumuz oldu. Kendisiyle çekim sürecini ve izlenimlerini konuştuk hem Türkiye hem de Erdoğan'la ilgili. Gazeteci arkadaşımız Can Dündar da belgesele röportaj veren isimlerden kendisiyle özellikle Erdoğan hükümeti yüzünden başına gelenlerden dolayı röportajda mesafeli cevaplar verip veremediğini öğrenmeye çalıştık. Belgeseli ARD Mediatek üzerinden izleyip linkini yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Bizim bütün yayınlarımızı da ARD Sounds ve Podcast dinlenebilen bütün platformlarda bulup tekrar dinleyebilirsiniz. Farklı farklı haberlere ulaşabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.
3: Studije su pokazale da nam treba otprilike 10 minuta da se vratimo koncentrirani svom poslu kojeg smo obavljali prije nego što smo uzeli smartfon u ruke. Dakle, velik dio radnog dana se gubi.
2: Kozmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
4: Poštovanje. Zašto je toliko privlačno imati stalno u sebe takozvani pametan telefon? Za doručkom, ručkom i večerom u krevetu, pred spavanje, nakon buđenja. Dok obavljamo fiziološke potrebe. S čim ćemo se suočiti ako, ne daj Bože, negde zaboravimo smartfon? Sa dosadom? Prazninom? Sami sa sobom? Je li to strašno? Za mnoge očigledno jeste. Bez smartfona, kao da su bez mozga. Ima ljudi koji negde stvarno misle da sa tom spravom u džepu imaju svo znanje sveta. Neki među njima mi, da budem malo ličan, posebno idu na ganglije. Smartfon im je postao deo ruke i dok razgovaraju s nekim, gledaju u njega, onako nehajno. I tako ja pričam, recimo, o nekom filmu koji sam davno gledao. Neka bude Videodrom Davida Cronenberga. Prisetim se filma sa oduševljenjem i kažem samo još da nisam siguran da li ga je Cronenberg snimio pre filma Muva ili posle njega. A taj sagovornik, ne skidajući pogled s telefona, onako usput kaže, pre Muve, Muva je iz 1986. a

t'entends, tu me mets. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, auyak. In trimis. Aso, itlaya. Tochin, in met. In chok. Ninok, lamat. Nigmati. Nik, ilamik. Nitlapopoya. In yowal nepant. In timis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzti. Nehuan yowal nepantli.